0: Alein USA. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler. Düğmeye bas, şıp diye çalışsın.
1: Aslanım yapma! Yapma! Yapma!